adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdı kendimizi.

gece. Dönmek yok artık, yeniden geriye. Gidiyorum demek kolay. Hatta çeker.

Ve çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstanda birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Туарчи чешен, Бонго Дентај.

Assalamu alaykum, hürmetli radyo anlatıcılar. Anlamadıklarınızlar Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlatıcı. Bugün 2026 yılı 1. Ağustos Şenbe. Hazır. Ankara vakti 1, Ürümçi vakti 4. Hürmetli radyo anlatıcılar. Anlatıcılarımızın her günü Ankara vakti düştüğünken 1'den 2 geçe, Ürümçi vakti düştüğünken 4'den 5 geçe olan aralıkta Türk Saat 3'e, Türk Saat 4 asuni hemeralları ve radyomuzdan internet sahipleri www.trtuygur.com, www.trtuygur.com veya ki www.trt-net-tr-uygur adresleri de bir vasıta anlayalayışlar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen 6'dan 7 geçe, Ürümçi vakti etigen 9'dan 10'a geçe bulan aralıkta kısqı dolgun 7240 kilogörtisə suni hemra ve internet arqalıq anlıqal boladı. Bugünkü anlatışımızda xəbərlər, Türk dünyası da səhnə sənidi, radiomuz üçün təyərləngə məxsus programı ve müzika tamaşa dünyası qatarlıq programlarımız var bulub, aldığımız ki bir saat boyunca əslərimdən birgi bolmasın.

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan

TRT Uyghurçinin hörmetli ixlasmelleri, bugünkü programımızda sizler bilen Türk dünyasına çunkur təsir gösterken bir uyğun işer kitabıda. Yani ceddiçilik ve tiyatrının bu hareketteki rolu hakkında söhbetlişimiz. Buhara'dan Teşkent kiçiptaşkan sahne perdesi götürülgende pekat bir tiyatrla emez, belki bir uyğun iş başlığına vatkanıydı. Kene ondakta hemimiz aşı devirge birlikte sefer kılaylı. Dikkatinle programımız da bolsun. Cedidçilik, okum cahitinin yeni usul, yani usulü cedid digen mənini bildirdiğin Ərəbçidin kəgən bir söz bulup, bu hareketin asasçısı 1851 yılı Kırım'da dünyaya kəgən İsmail Bey Qasperali idi. Qasperali, klasik medresi terbiyesinden Müslüman Türk cemiyetlerini arkada kaldırıvatkallıqını öz gözü bilen görüp, bunun çağrısını zamanevi pedagog edin izdep tapkan idi. 1884 yılı Bağçısaray şehirde kurgan Sulu Cedid mektepleri ilip beni avazlık usul boyucu ügitetti. Bu sözlerini herip meherip yatlat kuzuşunun ornağa avazlarını birleştirip okuşunu imkan yetki kıygan zor bir özgürüş idi. Qasper Ali'nin 1883 yılı neşir kılışka başlayan tercüman gizeti Kırım'dan İstanbul gıçı Kazan'dan Taşkent gıçı okuludugan ve Tilda fikirde işte birlik şuarı bilen Türk dünyasına ortak bir ziyalilik asası izlediğin bir taratkı aylandı. Bu yıkım pekat marip bilenli çekilinip kalmadı. Azgını vakit içinde edebiyat, jurnalistlik ve tiyatrının öz içi kalan ken medeniyet islahatı aylandı. Ondakta bu uygunuş dolgunu kandak kılıp Kırım'dan halkıp Türkistan kıçıyıp geldi. Cedidçilikning Türkistan'a yetib kelishida Samarqand ve Buxoro'daki Tatar savdogarlarining mu roli belgichilik rol o'ynadi. Tarjimon gazeti ve Qirimda tarbiyalangan ziyolilar orqali qurilgan aloqa to'ri orqali yangi usuldagi maktablar Toshkent, Farg'ona ve Andijonga o'xshash shaharlarga kengaydi. Mahmud Xo'ja Behbudi, Abdullah Evlani ve Munavver Qariga o'xshash shaxslar bu harakatni Turkistonning o'ziga xos sharoitiga moslashtirdi. Jadid ziyolilar uchun teatr bir ko'ngil ochish emas, balki bir tarbiyalash quroli edi. Buni tushunish uchun shu davrning sharoiti qarash kerak. Turkistonda savodliklar nisbati intayin tuvan edi. Gizit faqat kichik bir ziyolilar to'piga yetib bora olaydi. Kitob bo'lsa, texmi tor doirada tarqalardi. Teatr hamma odamga kan xitob qilardi. Perde ko'tarilganda sahna hammaylanga ochiq edi. Dehqonga-mu, hunarmandga-mu, ayollarga-mu tan xitob qilardi. Shu sababdan jadidchi ziyolilar teatrni xalq bilan bevosita qurilgan bir aloqa yo'li sifatida tanladi. Bu qarashning Turkistondagi tunji va eng kuchli ifodalanishi Mahmud Xo'ja Behbudi yaratdi. Behbudi 1811 yili oddiy Özbekçe yazılgan Pederköş, Atı Katili namlıq tiyatr bilen Türkistan'ın zamanevi tiyatr tarihine başladı. Bu tiyatr bir ailenin veyran buluşunu sözləp bir etdi. Ama bu veyrançılık

Sebebi takdir ya ki kisellik emez, nadallık idi. Atanın savatsızlığı oğlunun yama yolu kirip gitişi sebep olup aile parçalanıp gitti. Tamaşı billa sahneki karaganda pekat bir kümül yerimli kınlı kömeydi. Üzünün kuçisini, üzünün etrafını tonup itetti. Til adli tutulgan idi. Çünkü Behbudi bunu anlık tallıgan idi. Halık etip bağmakçı olsan, onun tılda sözleysen. Prinsipi bu içe erket kıygan idi. Abdullah Evlani bu alak sistemisini tekim ilgir sürdü. Evlani, özü kurgan Turan Tiyatr ümkü bilen tiyatrlarını yezim yeza yurt mu yurt koyuşunu davamlaştırdı. Tiyatr hem de bir şehergeli has nesemez, köçme bir mektep kaylangan idi. Evlani'nin tiyatrlarda mı timi okşaşıydı. Terbiye, bilim ve Türkçe. Yani bir halık mı bir yerde tutturduğun üç Türk. Abdurrahuf Fıtrat bolsa hem tiyatrları hem şiirleri bilen tekimi ütkürtülü şiddetti. Medrese hanıkahlığını, kalaklıkını ve nadallıkını bivast ucum nişanı kılattı. Azerbaycan'da bolsa tiyatr tekimi çunkur bir asaslıkla orlaştı. Molla Nesreddin jurnalı etrafı toplanan ziyalıyla hecviyet, pişirlap meskiri kılış, karton ve sahne katarlıklarını ten işletti. Tiflis ve Baku'da koyulgan tiyatrla Kavkaz'ın köp medeniyetlik atmosferasını mı üzücü gelip, tekimi köp şehirlik tamaşı billahı hitap kıldı. Kırım'da bolsa Gaspar Ali'nin tercüman gezdi, bu bağırlık sahnelerini ve tiyatrlarını haber kılış arkalık, coğrafyayla otursu bir kövrük kurup çıkan idi. Şunda kılıp, tiyatr Türk dünyasında ortak bir til yarattı. Okşumağın çeviyle birli sahnede, okşumağın coğrafyayla birli uçur etrafı toplangan idi. Cedidçilik Kırım'da dünyaya geldi. Kazan ve Azerbaycan'da küçeydi. Türkistan sahnelerde halk bilen kucaklaştı. Sovyet devirde bu barlık ziyalıyla ziyankeşlik uçurdu. Behbudi katli kılındı. Köpünçüsü sürgün gelip getildi. Ama fikirlerini öldürgülü bulmadı. Bugünkü günde Özbekistan'da Behbudi'nin ismi mekteplerine verilgen olsa, Kırım Tatarları Gaspar Ali'nin mirasını yaşatmakta. Ceddiçilik bizge şunu öğretti. Bir halakla üzgertişini halısanla, aldı bilen ballarga okuşunu andın sahnege karışını güdünla. TRT Uyghurçu'nun hürmetli kıklasmaları, bugünkü programımızda ceddiçilik ekiminin tiyatırcılık sahasındaki ehmiyet hakkı toktaldık. Kırım'dan Türkistan kıt suzulgan bu kent coğrafyada ceddiçi ziyalilanın tiyatrını pekat bir senet türülemez. Özne öte dene cemiyetinin oygunışı, terbiyelinişi ve zamani viliş kural süptüde kandak küşlük orunga orlaştığallıkını gözden geçirdik. Sahneleştirilgen tuncu eserlerinin halkının uygunuşu da kandak tarihi rol oynayanlığını ve şu devrinin eğer şaraiti de tiyatrının kandak kılıp bir fikir münbirge aylanğanlığını anlap çıktık. Geniki programda medeniyet ve senet tarihimizin başka mühim dokmuşları görüşkice aman boğaysıyla hayır hoş.

Hörmetlik radyo yuvanlı koçalar. Bugünkü programlarımız muşerde hırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
1: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
2: Ayç Radyo Voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
9: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este Radyo Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
1: Zboru wa glasot na Türkiye.
2: Efirde Türkiye Ovoz Radyo. It Türkiye Hangya Radyo ya.
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
13: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi sizlerle.

Hürmetli tınlaušlarımız, buyma em dört manevi maraz em darisi baresinde söz bardıramız.

Kalpke kelgen manevi dört marazdan brevinin bir ademdin öz özüne etkenim kulluklarım elbet meni kurtarar de etkeni kayırlarga em iyiligine sengeninin ucup degen bir maraz bolganını aytkan edik. Ol barede bek yükön bir alimdin söyle gönü bek teren manelerdin kalgan kesegi nav bolgan.

Sosu alem aytkanına nav sözlerdem koskan. Erkem aytyagım manedi, arvetip oylasa, insan için paydalı ya da zararlı bolgan, neşe mün türlü isler, tögörögünde bola turgan. So islerdin berisi, bir maksat ban, düzönmön, tagı tab ongunluk ban, bolup turganı halde, sosunlardın bir evine, eş bir insan karsalmagan, hatta eş tiyelmagan.

Demek sosu işlerdi, ne insanlardın özlürü, ne sebepler etken. Savlay sosu işlerdin, barisini yaratuşu, hak Rabbimiz tüzötken. Etkeni er bir istin, er yakını bilip turgan, küşü sonsuz, hak etken.

Madem bulay bir üşünlük, er yaklardı bilegen, nav hakikat sebebi men, sen ey aciz insan.

İşin tısın en tögörügünde, yaratılgan ne bolsa sosu isler baresinde iyelik davasını derhal taslap geri kayt. Mülktü esas iyesine, kudayına teslim et. Özündü arülüktin asla iyesi körme. Bari iyiliklerinde asla özünden bilme.

Tagı sen navdı en bil, senden saga yalgızca, noksanlık em kusur var. Hatta ziyadası sen beri saga berilgen, ongunluklardı tagı, er daim bıza turasın, yakşı allerdi taslap, yamanlıkka yugurasın.

Gevden sankim üyündöy saga amanat berilgen, kolundaki eş bir zat savlay senin bolmagan, etken ilgiliklerin bəri kudaybetten saga karşılıksız berilgen, tek istegen künelerin senin özünden bolgan, onu sen tilegenge sütüp küne yaratılgan.

Bızbaga kuşum bekköp, tek kayırga eş kuşun yok. Endi saga sorayman, közündü sen yasadın mı? Kulağındı sen taktın mı? Mıynın em yüreğündü, öfken minen büyüreğündü, sen çalıştırasın mı? Em kolların man ayağındı, bir yerlerden aldın mı? Kündü, aydı, yıldızlardı, tavlar mınan yılgalardı, yerlerine sen saldın mı?

Nav sebepten sözdün özü, mülk savlay Allah'tın, şükür hant oga bolgan, kuş kuvat ne bar bolsa, yalgız kudaydın bolgan, bizim kuş kuvatımız yalgız Allah'tan bolgan, dep bil, em sütüp inan.

Kalpke kelgen marazlardan üçüncüsü gurur bolgan. Gurur degendin aslı, başka insanlarga karşı öktömlöngen al bolgan. Nav marazban bir insan, maddi ve manevi olgunluktan, iyilikten erdaim erek kalgan. Ol marazga düşse insan, başkalardın olgunluğun eş bir vakit kör almagan.

Öttüm kibirge barıp özünü başkalardan yükön körse bir insan, başkasını tömönlördü, em noksan körse Adem, özü koluna kelgendin, özü özüne yetiyegine senip inangan zaman, sosu al ol Ademge, tömön salpılık bolgan.

Solay bir marazga, tüskün bazı insanlar özlerinin bilgenini hem manevi sırlardan aşılgan manelerdi tağa bir körgön sebep. Evvel zamanda ötken neşe üykön alimlerdin hem yol gösterişi velilerdin allerinden sosunlardan keliyek manevi baylıklardan erdaim uzak kalgan.

Ne gedese evvelki yükün ullu velilerdin, 40 günde kazanganı manevi derecelerdi, ol öktömsü insanlar, 40 senede tabalmagan. Sağlık bankalınız.

Yok, anlamadım. Farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.